Hedef alıp vursanlı özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin hiçbir şey umrumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk etsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle. Dayan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hep size takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman çıkmışım.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türksat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü Türksat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

olmasın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türksat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü Türksat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

Geçip giden zaman, ne varsa yaşanan, ılık bir ilkbahar tutar dallarından şey.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konu.
2: Her dünyayı sen.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
6: Arkadaş harbi güzel.
7: Açmayalım hiç konu.
8: Ver dünyayı sen.
5: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en iyiler, en yeniler Dream Türk ekranlarında sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ama içlerinden 10 tanesi sizlerden gelen isteklerle bu listeye girmeye hak kazandı. İşte karşınızda bu haftanın Dream On listesi. 10 numara, Mantra, kaldım ellerinde. Yaşamın...

Siz de en sevdiğiniz video klip Dilimon'da yer alsın istiyorsanız tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

ve Dream Türk'te. Radyo Day'nin sevilen konuk programı Stüdyo'da aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo'da.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ama ne otel?
1: Over sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
6: Serhat kardeşimi tanıyor. Onun yerini biliyor. Bana telefonda her savaşa hazır olmamı söylüyor. Ben kardeşim için her savaşa hazırım.
7: Leyla!
8: İmdat! Yangın var!
7: Çekil! Çekil Leyla! Neredesin? Çekil! Çekil! Çekil!
9: Yatıyor! İyiyim!
7: Canın yandı mı? Bir şey söyle. Canın yandı mı? Canın yandı mı?
6: Ne var evinde kardeşinle ilgili?
7: Bodrum'da yaşadığı evi buldum. Onu alan aileyle kısa bir süre yaşadı ev. Sonra ev yanmış. Ev Serhat Bey'in.
10: Aras, senin kardeşinin yerini bildiğini söylüyor. Biliyorsan cevap ver ona.
11: Teoman yok ortada.
6: Bir şey hatırlamıyor demedin de. Sakin ol biraz.
7: Tamam. Sana benden nefret edecek harika sebep vereyim o zaman.
11: Nereye gidiyoruz?
7: Geçmişe.
5: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Hanımlar beyler, hazır mıyız? Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo D104 ve Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi onun için nasıl bir açılış yapsam diye düşündüm. Stüdyo D'de şöyle diyebilirim, dop dolu bir saat bizleri bekliyor. Hani şiirleriyle, yazdığı kitaplarıyla, oyunlarıyla, tiyatro oyunlarıyla, sahne enerjisiyle ve hiçbir zaman filtresiz konuşmaktan da çekinmeyen bir isim kendisi. Her yaptığı işte de konuşulan ve bu kez de daha önce de ağırladım kendisini ama daha enerjisi yüksek. Vallahi de bilmiyorum diyerek hepimizin aslında içinden geçenleri şarkıya dönüştüren sevgili dostum Tuğba Özay bizimle. Hoş geldin Tuğba.
1: Ay ay ay Tuğba Özay. Çağlar, ne çağladın be. Çok güzel bir giriş oldu. Çok güzel sundun. Çok teşekkür ediyorum. Ses tonun da harika.
0: Çok teşekkür
1: Sen
0: ediyorum.
1: Sen de çok yakışıklısın. Ya. Enerjin de mükemmel.
0: Ya çok teşekkür
1: Bütün
0: ediyorum.
1: Bütün ekibiniz şahane. İyi ki gelmişim. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için, konuk ettiğiniz için. Sevgili Özcan Bey'e de, Müzik On Air ailesine de çok teşekkür ediyorum. Vallahi de bilmiyorum nasıl bir sohbet bizi bekliyor.
0: Bir kere ağzına sağlık. Enerjisi yüksek, yine bir şarkıyla karşımızdasın. Tam da böyle yazı ayak uyduran. Vallahi de bilmiyorum. Şimdi bu şarkıda bol bol mesajlar var, göndermeler var. Şarkı hakkında hayırlı olsun diyerek senden detayları almak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim Çağlar'cığım. Bu şarkının sözleri bana ait. Şubat ayının sonlarında yazmıştım. Aslında vallahi de bilmiyorum, yaşadığımız dünyanın gidişatına, insanlığın gidişatına, kötülüklere, kötülere, bir takım değerlerin alaşağı edilmesine karşı yazdığım bir şarkı. Özellikle Şubat ayında çok da etkileniyorum zaten ben bütün olaylardan, konulardan. Fazla duyarlıyım. Bazen bilmemek bilmekten çok daha iyidir ya. Böyle her şeyi bilmek, her şeyi okumak, her şeye karşı duyarlı olmak beni aslında çok yoruyor. Kova burcuyum. Kova insanı biliyorsun, böyle dünyayı değiştirmek ister. Hani güzel anlamda, iyi anlamda. Devrimci ruhtadır kova burçları. Ben de o ruhu çok iyi taşıdığımı düşünüyorum. Yani bakıyorum, Instagram'a giriyorsun, işte sosyal medyaya giriyorsun, haberlere bakıyorsun. Her yerde bir kötülük, her yerde bir şiddet, her yerde bir olumsuz haber. İşte çocukların Amerika'da yaşamış olduğu Epstein davaları, evet. O skandallar, bir yanda Gazze, bir yanda İran'da yaşananlar, ülkemizde yaşanan acılar, hayvanların, yani hayvanlarımız, onların yaşadıkları, yani tüm bunlara karşı aslında içimdeki isyandı, vallahi de bilmiyorum. Ve hatta Türkiye'de de hani dinlenilen, son yıllarda yazılan şarkılar, çok popüler hale getirilen kişiler, onlara da baktığım zaman inanılmaz bir dengesizlik olduğunu da görüyorum. İşte ne yana baksam hep bir zulüm, her yerde şiddet, her yerde ölüm. Haydi durma, sen de söyle, bu düzen elbet gitmez böyle. Vallahi de billahi de deliriyorum, deliriyorum, sustukça ben deliriyorum. En sonunda da ölünüzü dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi selamlıyorum diyor.
0: Peki sana şunu soracağım. Son gelişinden bugüne hayatında seni en çok değiştiren şey bu saydıkların mı oldu mesela?
1: Ha bu arada önce bir teşekkür.
0: Lütfen
1: bir teşekkür,
0: tabii ki. Yapayım. Aa ne demek, her
1: sözleri,
0: zaman.
1: Sözleri bana ait ama müzik İlkay Toktaş, aranjesi Saffet Ulcay, klip yönetmenim Erkan Naz ve tabii arkada kocaman bir ekip var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seyhan Müzik ailesine, Bülent Seyhan Beyefendi'ye. 16 senedir profesyonel olarak müzikle ilgileniyorum. Tüm şarkılarımı kendim yazıyorum. Birçok şarkımın bestesi de bana ait. Bu arada Çağlar'cığım, şu anda hazır olan en az 10 tane daha şarkım var.
0: Ya ne kadar güzel ki, düşün, bu aralar yapay zeka destekli birçok şarkı yapılıyorken
1: hiç
0: senin
1: sevmiyorum.
0: Kendi şarkılarının sözlerini yazman ve yine aynı zamanda bestelemen ve besteletmen güzel bir şey.
1: Şunu sevmiyorum, yani bu kadar her şeyin yapay olması, insanların bir kere beyninin bence uyuşması demek. Yani robotlaşmaya doğru hızla ilerliyor insanlık ve ben bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü insan hissel bir

0: değil İlkay'ın. Yani o yüzden biz tam bir kadın dayanışması içerisindeyiz şu an. Muazzam bir ses ve yorumcudur İlkay'da. O da hakkı yenilenlerden 18 yıldır.
1: Yollar nasıl kesişti?
0: Yollar nasıl kesişti? 2008 yılıydı. Ben Saddam'ın Askerleri adlı bir sinema filminde evet. rol almıştım. Malatya'da çekimlerini gerçekleştirmiştik. Hı hı. Döndüğümde işte bana film müziklerini dinletmek istedi yapımcımız, yönetmenimiz. Ben de Taksim'de bir stüdyoya gittim. Ay, müzikleri dinledim, bayıldım. Yani filme o kadar güzel uyarlanmış ki o müzikler, çok hoşuma gitti. Tam kapıdan çıkıyorum, tebrik ettim falan işte, tam çıkacağım. Döndüm Saffet Hoca'ya. Hocam dedim, benim şiirlerim var, kendi yazmış olduğum. Bunları dedim hani okusam belki hani anı kalır, bir değerlendiririz, bir şey yaparız falan. Tabii Tuğba Hanım dedi. Girdim okudum. İki tane şiirim bir hafta sonra bana muhteşem şarkılar olarak geri döndü. Sonra dedik ya acaba hani biz bir single mı çıkarsak, işte iki şarkılık bir çalışma mı yapsak falan. Sonra ben bir iki şiirimi daha okudum. Dört şarkı oldu. Sonra... İki şiir, iki şiir derken ya 8 şarkılık bir albüm yapalım. 10 şarkı, 12 olsun. 14 şarkılık ilk albümüm Armoni çıktı. Saffet Ulcay da çok iyi bir aranjör. İlkay Toktaş da onun eşi. Biz bu şekilde tanıştık ve 18 yıldır da beraberliğimiz hiç bitmedi.
1: Peki şimdi...
0: Bitmesin de.
1: Bitmesin, gelsin. Ben sana bir soru sordum. O soruyu çok reklamdan sonra alacağım. Yok yok. Son gelişinden bugüne hayatında seni en çok değiştiren şey ne oldu dedim. Bu girizgahta bir sürü şey söyledin ya. Hı. Bu yaşananlar mı seni değiştirdi? Bu saydıklarını bu sorunun cevabı olarak sayabilir miyiz? Yoksa verebileceğin ayrı bir cevap var mı? Sonra da reklama gidelim.
0: Aslında değiştirmedi. Yani ben zaten hep böyle... Öyleydim de sizler yeni keşfediyorsunuz benim, benim bu ruh halimi.
1: Vurdu gol oldu Tuğba. O zaman Satılık Yürekler diyerek.
0: Oo, Satılık Yürekler fenadır
1: evet,
0: bak.
1: Evet, bu şarkı hakkında şarkı. Söyleyeceklerini alayım.
0: Sadece şunu söyleyeceğim, vallahi de bilmiyorumla ilgili çok kısa bir şey daha lütfen, söylemek lütfen. İstiyorum. Şimdi biz 7 farklı ülkenin enstrümanlarını kullandık.
1: Zaten işte. Konuşacağız bu arada vallahi de bilmiyorum ha, yani. O yüzden yani şey yapma.
0: Ha, o zaman tüketmeyeyim onu.
1: Evet evet, tamam. Bol bol konuşacağız.
0: O zaman az sonra söyleyeyim.
1: Aynen. Ben Satılık Yürekler hakkında senden bir şey alayım. Reklam dönüşünde bu söyleyeceğini lütfen unutma.
0: Tamam.
1: Detaylıca ona gireceğiz.
0: Satılık Yürekler'in de sözleri bana ait, rap bir şarkı.
1: Evet.
0: Ve o da yine sistemi eleştiren, insanların bu kadar para yapıla tapıyor olmasını anlatan, paranın insanları ne hallere soktuğunu anlatan, paranın ruhları ne kadar kirlettiğini anlatan bir şarkı. Bilmem anlatabildim
1: ya, ne kadar diye. Şarkıların bir protest aslında ya.
0: Bazı şarkılarım evet bayağı bir
1: gerçek,
0: protest.
1: Evet.
0: Satılık Yürekler de yıllar önce bir parayla ilgili para diye
1: evet,
0: bir şarkı
1: evet,
0: varlığı
1: evet.
0: bir dert yokluğu yara. O dönemin parayla ilgili şarkısıydı. Bu da bu dönemin parayla ilgili şarkısı. Sözleri bana ait. Müziği sevgili Suat Aydoğan. Suat Hocam Bunur'dan selam olsun. Suat ayrıca bu şarkıda bana eşlik de ediyor. Yani bir düet de yaptık. Çok güzel bir şarkı ve ben bunu 2009 yılında yazdım.
1: Ya.
0: Yani benim şarkılarımın değerini bilin. Ben öldükten sonra benim şarkılarımı dinlemeyin. Aa, Tuğba da ne yapmış acaba diye
1: doğru.
0: geriye dönüp
1: yok,
0: bakmayın
1: canım, olur
0: yani.
1: Mu?
0: Şimdi verin değerini.
1: Biz değeri veriyoruz.
0: Şimdi göreyim,
1: olur
0: şimdi göreyim desteğinizi.
1: Bizim için her zaman farklı bir köşede her zaman çok değerlisin.
0: Canım,
1: keza şarkıların da öyle bizim için.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu arada sen bir şey söyledin, aklıma geldi. Bununla alakalı bir böyle belgesel hatırlıyorum ama ne zaman seyrettiğimi hatırlamıyorum. Epey olmuştu. Türkiye'nin her ekonomik durumuna özel bir şarkısı var. Mesela petrol şarkısı. Aman evet. petrol, canım, petrol. Mesela... Hep böyle şeyler var.
0: Kronolojik bir gidişat var yani.
1: Pazar şarkısı Zerrin Özer'den, petrol şarkıları, işte bu bahsettiğim para şarkıları. Türkiye'nin her dönemine hitap eden ekonomik durumunu anlatan şarkıları
0: ya,
1: ama var.
0: Ama öyle yani, Satılık Yürekler bak, kiminin cebinde yok beş parası, kiminin evinde kumbarası.
1: Ya.
0: Kimi yapar yastık altı, kiminin çoktur banka hesabı. Kiminin parası kirlidir, kimi için elinin kiridir. Kiminin... Arabası fiyakası falan filan öyle devam
1: tabii,
0: ediyor
1: tabii.
0: yani.
1: Aynen.
0: O yüzden her dönemde aslında bir şey söyleyeyim. Dünyada her şey çok böyle şey değişmiyor. Yani kötülük hep var.
1: Evet.
0: Sen iyiliği seçiyorsan, iyi olmayı seçiyorsan, ahlaklı, edepli yaşamayı seçiyorsan... gerçekten emeğinle bir şeyler kazanabilirsin.

0: bir şeyler üretiyorsan ve bu şekilde var oluyorsan sen zaten bu yolu seçmişsindir.
1: Doğru.
0: Bu her dönem var olan bir insan tiplemesidir. Bir de yine her dönem var olan ve farklı yolları seçen bir insan tiplemesi de var. İşte biz onlara karşı yazıyoruz böyle şarkıları.
1: Ve o yüzden de Satılık Yürekler de böylelikle ortaya çıkan şarkılardan biri olmuş evet. oluyor. O zaman hanımlar beyler stüdyoda da Tuğba Özay bu güzel kadınla beraber söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi Satılık Yürekler onun kendi şarkısı ve Tuğba Özay farkıyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Hayatın içinde her zaman seninle. Ve Stüdyo D'de Tuğba Özay'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve böylelikle yine güzel şarkılardan birini dinledik.
0: Teşekkürler.
1: Ne güzel bir şarkı Kafes.
0: Kafes. Kafes'in de yine sözleri bana ait. Latin ritminde bir şarkı.
1: Evet evet.
0: Böyle bir Akdeniz havası var şarkıda. Bu şarkı da geçen sene yazın başında çıkarmış olduğum bir şarkıdır. Müziği hem bana hem sevgili İlkay Toktaş'a ait. Yine İlkay'la dayanışma içindeyiz. ya ben yazıyorum. Mesela İlkay'ı atıyorum. Gece atıyorum diyelim. Sabah bir bakıyorum bestelenmiş halde geliyor falan. Veya da İlkay diyor ki ya Tuğba bana işte toksik ilişkiyi anlatan bir şarkı sözü yazar mısın diyor. Dur diyorum bana birkaç saat zaman ver. Hop böyle şeye yatıyorum sanki hani ne deniyor istihare mi deniyor. Ondan sonra bir bakıyorum geliyor yani sözler. Ben 4 yaşında okuma yazma öğrendim. Babam yazar. Çok sayıda biliyorsun kitabı var.
1: Evet evet senle bayağı bir konuştuk ilk programda.
0: Hem şiir kitapları, eğitim kitapları, ders kitapları vesaire derken. Yani tabii genetik aktarıma da inanıyorum. Ben babamın dayısı, büyük dayısı Bedrahmi İboğlu. Türkiye'nin önemli şair, yazar ve ressamlarından biliyorsun. Babam zaten olağanüstü bir beyin. Bana da geçmiş yani bu. Mesela ben babam küçükken daktilosunda yazılar yazarken işte şiirlerini falan yazarken hep böyle onu görüyordum ya. Benim de bir oyuncak kamyonetim vardı. Kamyonetimi ters çevirirdim. Arasına dosya kağıdı koyardım. Yandaki tekerleği döndürür. Sanki ben de daktiloda bir şey yazıyormuşum gibi. Yani çok küçük yaşlarda başladı bu sevda aslında bende ve şu an kendimi en iyi ifade edebildiğim alan olduğunu düşünüyorum. Mesela Bülent Seyhan, Seyhan Müziği'nin sahibi biliyorsunuz. Türkiye'de ilk 5 prodüktörden biridir. Bülent abiyle konuştuğumuz zaman bana hep şunu söylüyor. Yani sen gerçekten hiç pes etmedin. Hatta ilk albümü dinlediğinde sen demişti Sezen Aksu'nun tahtını oynamışsın. Sanat yapmışsın dedi. Çünkü hep böyle millet böyle... çok hani piyasa şarkısı diyeceğimiz böyle sadece eller havaya içi anlamsız boş şeylerin peşinde de koşabiliyor ki bazen bir de ben destekte görmedim yani hep kendi imkanlarımla kendi gücümle kendi varlığımla hep devam ettim hayatıma ve yılmadım da ve geçenlerde yine Bülent Bey'le konuştuğumuzda dedi ki helal olsun sana dedi. Hani hiç dedi geri adım atmadın. İlk gün demiştin ki ben kendi şarkılarımla yürüyeceğim. Aynen de o dediğini yaptın. Kendi şarkılarınla ilerliyorsun dedi. Benim çünkü yani yazma yeteneğim var. Bu yeteneğimin farkındayım. Benim yazdığım sözleri herkes bir araya getirip yazamaz. Bu bir gerçek. Yazmak başka ayrı bir yetenektir yani.
1: Peki şarkıları böyle yazarken özellikle bu vallahi bilmiyorum isimli
0: vallahi de
1: bilmiyorum.
0: D'si de var.
1: Vallahi
0: kanal,
1: de.
0: Radyo D gibi çok, bak D'si de var.
1: Çok üzüldüm. <üzüldüm. gülüyor> Şimdi şarkıda yazarken seni en çok öfkelendiren şeyi sorsam ne dersin?
0: Adaletsizlik ve her yerde şiddetin bu kadar çok baş göstermiş olması. Bu duygulardan yola çıkarak zaten yani bu öfkeyle yazdım. Aslında bugün yapay zekaya da sorduğunuz zaman her ne kadar yapay zekacı olmasam da bazı noktalarda doğru kullandığımız zaman zaten her şey böyle değil midir? Yani teknolojiyi iyi, olumlu yönde kullandığın zaman insani olur, kötü yönde kullandığın zaman çok şeytani bir şey.
1: Doğru,
0: yani.
1: Doğru.
0: Önemli olan iyi yönde ve dozunda kullanabilmek. Şimdi mesela bakıyorum ya, düne kadar yazmayı bilmeyen insanlar bu yapay zeka çıktı çıkalı şarkı yazdım diyor. Ve işte bana göndermek istiyorlar falan. Mesela çok var etrafımda şu anda böyle. Kimse kusura bakmasın da anlıyorum. Sözlerden de anlıyorum. O kafiyeden de anlıyorum. Ya da o kafiyenin uyumsuzluğundan da anlıyorum. Yani ben yapay zekayı benim gibi bir ileri zeka gayet iyi anlayabiliyor yapay zeka olup olmadığını üretilen şeyin. Ama şu var mesela, vallahi de bilmiyorum, o yapay zekaya sorduğun zaman şöyle bir cevapla karşılaşıyorsun. Son yıllarda yani 90'lardan bu yana bu tarz protest söylem içerisinde olan pop müziği şarkıları çıkmadı. Yani bunu dediğim gibi yapay zekanın kendisi de söylüyor.
1: Evet, evet.
0: Baktığın zaman evet, yani vallahi de bilmiyorum, protest bir şarkı ama dünyanın bu kötü gidişatına içimizdeki isyan, yani toplumun bir iç sesi ve şarkıyı çok muazzam sanatsal bir işte aşk şarkısı, meşk şarkısı, bilmem ne şarkısı olarak dinlemeyeceksiniz. Yani bunu, bu şarkıyı anlamak için öncelikle bir hayata karşı bir fikriniz, bir duruşunuz olması lazım.
1: Ve şarkıda
0: özümseyeceksiniz yani, evet, şarkının tüm sözlerini.
1: Bir de renkli, yani böyle baktığımda Karadeniz kemençesi fikri var mesela.
0: Evet, o benim fikrimdi.
1: Bu senin fikrin değil mi?
0: Karadeniz'i bir ailenin kızı olunca. Şimdi şöyle.
1: Bir de Cahide Palazzo'da bunu kliplendirdin. Böyle evet, çok gösterişli bir mekanda böylesine sert mesajlar içeren bir şarkıyla.
0: Şimdi niye öyle?
1: Klip çekmek senin için nasıl bir fikir oldu?
0: Şimdi orada bazı heykeller var biliyorsun.
1: Evet.
0: Mesela orada diyorum ki yak o putu, sök at kökü.
1: Evet.
0: Yani o putu yak diyorum. Ve orada bir görüntü geliyor. Cahide'de çekilen bir görüntü. Bazı kesimlerin, yani bu küresel çapta düşünürsek eğer, bazı kesimlerin tapındığı şeyler var, semboller var. Aslında oradaki bazı figürler de bende onu çağrıştırdığı için çok arzu ettiğim bir yerdi Cahide Palazzo. Bir de sahnesi çok güzel. Sahne çok büyük. Dansçılarımız var. İşte Karadeniz havası var dediğin gibi. Mesela burada 7 farklı enstrüman var. 7 farklı ülkenin enstrümanları bunlar. İşte İsveç gaydası var. Rusların balalaykası var. Dedik ki hani Türkiye'den de en böyle bilindik ve milli enstrümanlarımızdan biri nedir? Kemençedir. Bize has bir şeydir kemençe. Hatta Saffet Hoca önce istemedi falan. Hayır dedim. Bunu dedim, bu şarkının içine koyacağız. Ve onların da o kadar çok hoşuna gitti ki, çünkü şarkıyı çok yükseltti aranjede kemençe. Dansçılarımızla beraber Cahide'de çekim yaparken işte orada bir horon falan tepiyoruz. Geçenlerde ne oldu? Bizim sitemizde oturan bir komşum var. Çok tatlı bir hanımefendidir. Yaşı da ileri bir yaşta. Her zaman böyle benim balkonun önünden geçerken selamlaşırız. Ben kedileri beslerim falan. Böyle ayaküstü sohbet ederiz. Şarkımı dinlemiş, bayılmış. O kadar hoşuna gitmiş ki. Çok güzel övgüler de bulundu falan. Sonra başka bir gün tekrar geldi. Ama bu sefer kapıyı çalmış. Ben o anda açamamışım. Sonra balkonda yine karşılaştık. Dedi ki, neden kapıya geldin biliyor musun dedi. Şarkıyı tekrar tekrar dinliyorum. Hem sözleri çok güzel, hem müziği, hem aranjesi. Kesinlikle ne yap ne et, bir bağlantı kiminle kuruyorsan kur, Eurovizyon'da bizi temsil et dedi. Boyun posun, güzelliğin, işte yeteneğin, şarkı, her şeyinle dedi bizi temsil edebilecek bir insan. Bir de aranjeden falan da anlayan bir insan. Eşi de müzik öğretmeniymiş falan. Yani toplumdaki yansıması çok güzel. Şu anda 4 tane de ödül aldık.
1: Final çok güzel.
0: Evet, yani güzel çıkış yakaladı şarkımız. İşte sizlerin de desteğiyle inşallah daha da güzel nice kitlelere ulaşacağız.
1: Şimdi baban için yazmış olduğum bir şarkı var Araf. Şarkıya gideceğiz ama çok kısa toparlamanı istiyorum. Yani toplamda bir dakikamız ya var ya yok, öyle söyleyebilirim sana.
0: Bitti mi program?
1: Yok, bitmedi. Reklama gitmemiz gerekiyor çünkü.
0: Maşallah maşallah. Maşallah. Radyo D kazansın. Çağlar evet. Gün kazansın.
1: Ya bir tanesin. Evet, Araf için söyleyeceklerini alayım. Şarkıya pas at.
0: Hemen söyleyeyim. Araf'ın da sözleri bana ait. Müziği İlkay Toktaş, klip yönetmenliği Erkan As, aranjesi Saffet Tulcay. Babacığım gittikten 12 gün sonra babam için yazdığım bir şarkıdır. Çok Araf'ta olduğum duygularda, böyle çok karışık duygular içerisinde olduğum bir dönemde. Yani gitmek ile kalmak arasında, gitmek dediğim hani bu dünyadan göçüp gitmekten bahsediyorum. O duygular içerisinde yazmış olduğum bir şarkıdır. Kimse Araf'ta kalmasın, Araf'ta duygular çok zordur.
1: Hanımlar beyler, Tuğba Özay babasına ithafen yazmış olduğu Araf isimli şarkı şimdi Radyo D'de.
2: Araf'tayım.
1: Komple Tuğba. Beş buçuk dakikamız kalıyorum. Komple mi diyor? Komple diyorum.
0: Ne çabuk bitti. Keyif yani, gerçekten sohbetine doyum olmuyor.
1: Kesinlikle. Seninle de karşılıklı oturup sohbet etmek kadar benim için keyif veren bir şey inan olamaz yani.
0: Bu arada
1: yani.
0: Bana mesajlar geliyor. Sana geldi mi bilmiyorum ama.
1: Bana da
0: sevgili
1: geliyor.
0: Sevgili Doğan Ay beyefendi çok güzel şeyler söylemiş. Harika bir program. Çok enerjiksiniz. Senin konuşmalarına bayılmış, enerjine bayılmış.
1: Ya.
0: Şarkılarımıza bayılmışlar.
1: Ona Özcan da buradan
0: Bey,
1: selam
0: Özcan
1: olsun.
0: Bey selamlarını iletmiş. Çok güzel bir yayın oluyor demiş. Hepsine, dinleyicilerimizle hepsine çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de bu güzel yorumlar ve iltifatlar için. Ama bu tamamıyla sevgili Tuğba Özay'ın güzelliği. Onun güzelliği bizim stüdyomuza doldu, bize yansıyor. Vallahi öyle. Ayna. Yani biz aynayız.
0: Canım benim.
1: Şimdi artık son düzlükteyiz. Şöyle yapayım, ben aslında klişeyle gitmeyeyim, sana bırakayım. Benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeye atladığın bir şey var mı Tuğba? Program senin sonuçta itibariyle, bu 5,5 dakikamız var.
0: Bugünlerde basında oldukça yer alıyoruz. Sebebi de ya sevgili evet. Yeşilçam'ın iki efsane ismi sevgili Nuri Alço ve Coşkun Göğen'le birlikte partilerde sevenlerimizle buluşuyoruz. İlk startı Kınalı Adana'ya biçte verdik. Şimdi ayın 19'unda Çeşme'deyiz. Çeşme, Alaçatı bekliyoruz bütün İzmir.
1: Ay.
0: Evet, yani hem Nuri abinin hem Coşkun abinin varlığı o kadar güzel oluyor ki insanlar o kadar sevgi gösteriyorlar ki. O yüzden işte programın başında da dedim ya Çağlar'cığım, yaşarken kıymet bilelim, yaşarken değer bilelim.
1: Ya gerçekten sana bir şey soracağım. Yıllardır hakkında çok haber yapılıyor, çıkıyor magazinsel vesaire. Ama en komiği sence hangisiydi desem?
0: Ya komiği mi diyeyim yoksa...
1: Karamiza.
0: Ya aslında evet, tam karamiza. Tam karamizah. 17 yaşında dünya ikinci güzeli seçildim.
1: Evet.
0: Daha sonrasında babacığımla Bodrum'a gitmiştik. Annem de arkamızdan gelmişti zaten. Babamla marinada yürüyoruz. Gazeteciler bizi çekti ve babamla sevgili olduğumu yazdı.
1: Ya olabiliyor.
0: Yani böyle bu, hani böyle bir şey olabilir mi? Yani daha var, bir sürü bir şeyler var da ama bu gerçekten çok karamizah bir durumdu.
1: Bu üniversite yıllarında benim de başıma geldi. Annemle bir mekanda yemek yerken bana dediler ki seni sarışın bir kadınla görmüşler dediler. Halbuki arkasında dönük olarak oturan annemdi.
0: Ya o yüzden her gördüğünüze, her okuduğunuza inanmayın canlarımız.
1: Evet. Peki şimdi bugün Tuğba Özay hakkında.
0: Bu arada bir şey daha var. Bak o da aklıma geldi. 2007 yılında bayağı manşetler atılmıştı. Neymiş efendim, benim zeytinyağı fabrikam varmış
1: evet,
0: falan.
1: Evet, en çok yanlış bilinen şey mesela.
0: Bir de ayak numaram ya. Bak çok doğru bir... Ya ayağıma 42 yazıyorsunuz. Yazmayın, benim ayağım 39-40 ya. Allah Allah. Evet.
1: O kadar.
0: Evet, bir de evet. Var ya, bir de sizin medya kuruluşunuz yazıyor. Özellikle Hürriyet'in bir...
1: Gerçekten mi?
0: Evet ya, internet sayfanızda Tuğba Özay ayak numarası 42. Allah'ım deli oluyorum. Kaç tane kadın bana mesaj attı. Tuğba Hanım benim de 42, nereden buluyorsunuz? Özel mi yaptırıyorsunuz? Giymediğiniz ayakkabıları verir misiniz falan.
1: Hemen diye. Buradan yukarıya gazeteye
0: diyorum
1: çıkıyoruz.
0: Ki vallahi lütfen 39-40 olarak güncellerseniz sevinirim. Yine yanlış bilinen şeylerden biri, İzmir doğumlu. Hayır, İzmir doğumlu değilim. İzmir'imi çok seviyorum. Ülkemin her yerini çok seviyorum ama İstanbul doğumluyum. Doğma büyüme Bağdat Caddesi, Cadde kızıyım. Kadıköylüyüm. Çift Oğuzlarlıyım. Baba tarafı Trabzon, anne tarafı Antalya ve Bozkır. Yani iki tarafta var. Akdeniz Karadeniz karışımıyım. Başka yanlış bilgiler. Oo bak, konuştukça bayağı çıkıyor ha. Bayağı çıkıyor.
1: Peki,
0: yani.
1: Peki şöyle tekrar bu...
0: Ama şu ayak konusu, bak ayak numarası çok önemli.
1: Lütfen ayak
0: numarasını... Ne ya
1: numarasını...
0: ben Gülliver miyim ya, Allah
1: evet,
0: Allah.
1: O kadar, o kadar Tuğba Özay'ı sinirlendirmeyin arkadaş.
0: Evet, çok kanıma dokunuyor ayak evet. numarası konusu.
1: O naif...
0: Bırakın bu ayakları.
1: Evet, bırakın bu ayakları. Gayet naif, güzel, ince, ruhlu evet. bir kadın yani. Her şeyden önce böyle şeyler kesinleşmeden bir kadın olduğunu karşınızda unutmadan böyle evet. haberleri yazmayı değerlendirin. Tekrar evet. ikinci kez değerlendirin.
0: Evet, lütfen. Ayak
1: Her şeyden önce karşınızda bir kadın var. Ayak bilekleri ince. Ayak numarası 39. Yanlış bilin. Şeyler yıllardır açıklıyoruz.
0: Ay ne iyi oldu bu soruyu sordu.
1: Vallahi. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Nuri Tabii. abiyle yan yana geldin ya.
0: Ha Çeşme'de izledim ya.
1: Evet evet.
0: Reklam yapabilir miyim?
1: Tabii lütfen.
0: Bamboo Beach'te olacağız. Bir de Tablacı Restoran akşamında da tüm İzmirlileri bekliyoruz efendim. Çok güzel bir organizasyon olacak.
1: O zaman
0: sen de gel.
1: Ben de geleyim. Uydurabilirsem ne zaman tarihler?
0: 19 Temmuz.
1: 19 Temmuz. Bakacağım takvime.
0: 24 Temmuz'da da kızlar Ankara'dayım. Çubuk'ta kadınlar matinemiz var. Ankara'ya bekliyoruz. Bu arada 1 Ekim'de inşallah bir mani olmazsa babacığımın anneme yazmış olduğu ilk şiir olan Seni artık nihayet hayata geçiriyoruz.
1: Şarkı projesi olarak çıkartmış
0: oluyorsun. O da şarkı oldu Harika. Zaten. Onun dışında ne şarkılar yazdım bildiğin gibi değil, daha bir sürü şarkılarımız
1: O zaman
0: var.
1: Bu demek oluyor ki yeni projelerle tekrar tekrar biz Tuğba Özay'ı stüdyoda da göreceğiz.
0: Vallahi ben ölene kadar hayatım başınızdan eksik olmayacağım.
1: Ya deme öyle ya.
0: Yani
1: deme öyle.
0: İkinci bir Ajda Pekkan vakası yaşayacaksınız.
1: Ya, bunu benim babam da çok kullanıyor bu kelimeleri. Ben öldükten sonra artık şöyle yaparsın deme, böyle şeyler söyleme. Daha olumlamayla söyle.
0: Yok.
1: Ben... Burada olduğum
0: ben
1: sürece
0: yaşadıkça.
1: Ben yaşadıkça. Evet tamam, daha olumlamalı. Aynen.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Ölüm de yani artık hani özellikle babacığımdan sonra yani çok kabul ettiğim bir şey. Ben hele ki çocukken çok korkardım. Küçükken çok korkardım. Ama artık bakış açım çok değişti. Tabii ki yaşamak ister insan. Ama güzel yaşayalım. Hepimiz insanca, insana yakışırcasına yaşayalım. Ya bakıyorum etrafıma Çağlar'cığım. Herkeste bir yani mutsuzluk. Herkes bir anksiyete, herkes bir panik Doğru. atak, herkes bir depresif. Ben de senin gibi düşünen bir insanım. Bana mesela doğa çok iyi geliyor. Ben doğada olduğum zaman arınıyorum. Ruhum çok böyle çocuklaşıyorum. Mesela bir denizde yüzeyim, ne bileyim bir nehirde yüzeyim ya da bir ağacın altında böyle vakit geçireyim. Tek başıma olmayı çok
1: Takip
0: seviyorum.
1: Takip ediyorum seni. Yürüyüşler yapıyorsun, evet, denize yani, giriyorsun. Böyle kimsenin gitmediği sessiz sakin koylarda denize öyle. Girmeyi tercih mesela, ediyorsun.
0: Şey aldım, subboard aldım.
1: Evet, evet.
0: Ondan sonra bir de bisiklet aldım. İnşallah yakında işte Antalya'ya gideceğim ve bol bol görüntülerimi göreceksiniz.
1: Ya çok güzel, çok güzel.
0: Çünkü doğa gerçekten bana en iyi gelen şey, ruhuma en iyi gelen şey. Doğa...
1: Bizim bir subboard deyince aklıma şey geldi. Bir arkadaş grubu organize ediyorlar. Subboard Antalya Konya altında denize gireceğiz, hep beraber buluşuyoruz falan diye. Şey gibi Ganj Nehri etiketiyle Konya'ya aldım paylaşım. Sadece sap yapmak istemiştim. İstediğim şey bu değildi diye. Ganj Nehri gibi Hindu müziğinde koymuşlar altta.
0: ama işte kalabalık yerlere gitmeyeceksin. Bana takılacaksın. Ben böyle en sakin yerleri keşfeden bir insanım. İnsansız hava sahası beni mutlu ediyor açıkçası. Yeteri kadar insanların içindeyiz zaten.
1: Evet.
0: Bir de hayvanlarımızı çok seviyorum. Yani hayvanlar. Bu arada Radyo Day ailesini tebrik ediyorum. Çünkü içeriye girer girmez kedileri çok seviyoruz diye bir yazı paylaşmışsınız evet. kapıda ve bir baktım içeride böyle bayağı tospik bir kedi oturuyor evet. prenses. Instagram'da da fotoğrafımızı paylaştım zaten üçümüzün. Hayvanları çok seviyorum, doğayı çok seviyorum. Lütfen sizler de sevin ve koruyun. Madem ki Tanrı'ya inanıyorsunuz, Allah'a inanıyorsunuz, zaten o her yerde, o bazen bir kedinin gözlerinde, bazen bir ağacın gölgesinde, bazen bir denizin dalgasında, bazen bir bulutta, bazen bir yıldızda, doğan güneşte,
1: bir şey
0: parlayan ayda. Yani o yüzden
1: Ayten Alpman şarkısı gibi oldu.
0: Hayatım ben yazdım böyle yazarım diye. Ama öyle yani şimdi hem inançlardan bahsedip hem de bu kadar doğayı katletmek.
1: Tabii tabii kesinlikle.
0: Hayvanları seninle katletmek, insanlara bu kadar zarar vermek. Siz aslında kendinize zarar veriyorsunuz. Dünya dönüyorsa da iyiler sayesindedir. İyi ki iyilik var, iyi ki iyi insanlar var. Yoksa düşünsene her yerde kötülüğün olduğunu,
1: ya.
0: Her yerde şiddetin, her yerde bir katliamın, her yerde bir ahlaksızlığın, her yerde bir adaletsizliğin olduğunu düşünsene. Yani yatın kalkın iyiler sayesinde bu dünya dönüyor. Onların direnişleri, onların inançları sayesinde, onların iyilikleri, yani biz gibilerin iyilikleri sayesinde bu dünya dönüyor. Aslında bazen düşünüyorum Amişler gibi mi yaşasak Çağlar? Biliyorsun değil mi Amişleri?
1: Ya geçen yok o da çok aşırı ya. Amişlerle alakalı geçenlerde bir dijital platformda bir dizi seyrettim. Böyle bir sapkınlık, böyle bir radikallik olamaz ya.
0: Sapkınlık demeyelim ama ya.
1: Ama onlar, sapkınlık derecesindeydi onlar, Tuğba. İzledin mi onu?
0: Yok izlemedim ama
1: Amişler... Orada o yüzünü yansıtmışlar. Şimdi, 8 bölümlük bir dizi izledim. Malum herkesin bildiği popüler bir dizi platformunda.
0: Belki de karalamak için de hani o şekilde göstermiş olabilirler. Hani izlemedim ama sapkınlık dediğin için oradan yola çıkarak söylüyorum. Örneğin şimdi sosyal medyada geçenlerde karşıma çıktı ve bana da teklif ettiler. Yazıştık kendileriyle. 18 kişilik bir arkadaş grubu Çanakkale tarafında bir köy yapıyorlarmış Çağlar'cığım ve kendi içlerinde bir yaşam kuracaklarmış. Dışarıdan da hani eğer katılmak istiyorsan, o köye yerleşmek istiyorsan herhalde belli kriterleri var. İşte doğayı seveceksin, insanlara saygılı olacaksın, yerlere çöp atmayacaksın gibi gibi böyle bir paylaşma şeyi de var aralarında anladığım kadarıyla. Aslında iyi insanlar, bence iyi insanlar bir arada, kötüler de bir arada otursunlar ki düzen bozulmasın ya. İyilerin düzeni bozulmasın. Ben kötüler yüzünden sürekli hasta, sürekli moralsiz olmak zorunda değilim yani. Sen de değilsin, hiçbirimiz değiliz. Kötüler defolsun gitsin bu dünyadan ya.
1: Vallahi. O kadar.
0: Ay, sevmiyorum evet. ya. Gerçekten hani kötü haberleri sevmiyorum artık. Kötü şeyleri duymak, sürekli kötü şeyler görmek istemiyorum yani. Zaten hepimizin bir tane ömrü var
1: ben
0: ya.
1: Ben çok uzun zamandır zaten haber bültenlerini falan takip etmiyorum.
0: Ben
1: artık
0: de
1: kötü
0: etmiyorum.
1: Bir şey görmek istemiyorum.
0: Evet,
1: dünya adına ve ülke adına.
0: Evet, aynen.
1: Demişken artık yüzümüzden tebessüm eksik olmasın. Tebessüm ettiren, enerji veren şarkılar da gün boyu Radyo D'de. Tuğba'cığım biz programın sonuna geldik.
0: O zaman tatil şarkımla bitirelim.
1: Vallahi de bilmiyorum. Bence vallahi de bilmiyorum mu bir daha dinletelim.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Ben bunu çok seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çünkü diğer şarkıların zaten enerjisi yüksek şarkılar var. Bu bana ithaf ettiğin şarkılar var falan ama bu biraz daha böyle... Daha enerjisi yüksek, daha
0: bu toplumun
1: farklı,
0: iç sesi.
1: Farklı bir Tuğba Özay da var karşımızda.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Görüntü olarak da öyle her zaman.
0: Çok teşekkür
1: kendinin
0: ederim.
1: Kendinin en iyi versiyonundasın.
0: Ay çok teşekkür
1: her
0: ederim.
1: Her yıl kendinin en iyi versiyonundasın.
0: Çok teşekkürler. Zaten 20 yaşında yaptığımız hataları hala bugüne taşıyorsak biz yaşadığımız hayattan hiçbir ders alamamışız demektir.
1: Evet.
0: Çok doğru bir yaklaşımda bulundun. Evet kendimin iyi bir versiyonundayım. Daha iyi olmak için de mücadele ediyorum ve bu mücadele de kendimle zaten. Savaş değil, sadece kendimin daha iyi versiyonunu ortaya evet. çıkarabilmek için. Tabii ki herkes çok mutlu olsun, herkes güzel koşullarda yaşasın, ülkemde, dünyamda güzel şeyler olsun. Çünkü hepimizin bir tane ömrü var, ikinci şansımız yok. Sevgiyle kalın, sevgiyle yaşayın. Bu arada Tuğba Özay sadece bir düşünce veya sadece bir aşk temalı bir şey yazmıyor. Tuğba Özay'ın şarkılarının hepsini dinlediğiniz zaman kendinizden çok şey bulacaksınız. Bazen bir ayrılık acısı, bazen bir aşk acısı, bazen bazen bir özlem, bazen baba hasreti, bazen anne sevgisi, bazen eşinizin, dostunuzun, arkadaşınızın sesi, bazen kadınların dayanışması. O kadar çok anlattığım hikaye var ki şarkılarımda. Dediğim gibi ölmeden önce değer bilmek lazım. Tüm şarkılarımı dinlemenizi arzu ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Tuğba Özay, yine enerjin, samimiyetin ve üretkenliğinle stüdyodaya bize renk kattın. Yazdığın, ürettiğin bu cesurca anlattığın her projeyle de hep adından böyle söz ettiriyorsun ama bundan sonra da söz ettirmen dileğiyle diyelim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Vallahi de Bilmiyorum isimli şarkınla da kapanışı yapalım.
0: Evet.
1: Yeni projenle tekrar seni stüdyodaya da ağırlamak dileğiyle diyorum.
0: Evet, ben de çok mutlu olurum. Seni çok seviyorum. Tüm ekibine de, Radyo Day ailesine de teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım gelsin. Vallahi de Bilmiyorum.
1: Ya hanımlar beyler, yine hem iyi bir dost hem de gerçekten yine yaptığı işlerle adından bahsettiren, podyum dünyasından dediğim gibi popüler müziğe de adım atan ama on parmağında on marifet, yazar kimliğiyle, oyunculuğuyla da adından bahsettiren Tuğba Özay'la güzel bir söyleşi gerçekleştirdik stüdyoda da. Yeni projeleriyle onu tekrar ağırlamak dileğiyle diyorum. Kulağınız burada olsun. Yeni saatle beraber tekrar sevdiğiniz yıldızlar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Gerçek bazen görünmez olur.

0: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Beni affet. Beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
4: Arkadaş harbi güzel.
5: Açmayalım hiç konusunu.
4: Ver dünyayı sensin.
3: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100.000 liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15.000 liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15.000 liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15.000 liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

metrolu gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Ser dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve...

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en iyiler, en yeniler Dream Türk ekranlarında sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ama içlerinden 10 tanesi sizlerden gelen isteklerle bu listeye girmeye hak kazandı. İşte karşınızda bu haftanın Dream On listesi.
1: 10 numara, Mantra, kaldım ellerinde. Yaşamalı.

Siz de en sevdiğiniz video klipleri onda yer alsın istiyorsanız tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel, lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
5: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? Dream Türk, reklamın yeri, markanın değeridir.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlem de çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

TürkSat yayınları 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara taşınıyor. Dream Türk'ü TürkSat 4A üzerinden HD kalitede ve kesintisiz izlemeye devam etmek için 16 Ağustos'ta uydu alıcınızda kanal taraması yapmayı unutmayın.

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel